0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Almanya'daki Türkler için en büyük sermaye dayanıklı ve güçlü gençlerdir. Bir genç düşünün. Sabah okul baskısı, gün içinde sosyal medya etkisi, akşamsa gelecek kaygısı. Uzmanlara göre bugün gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey resilience, yani psikolojik dayanıklılık. Çünkü güçlü toplumlar yalnızca ekonomik başarıyla değil, zorluklar karşısında ayakta kalabilen genç nesillerle büyüyor. Bir göçmen toplumunun yaşadığı ülkede saygın ve güçlü bir gelecek kurabilmesi için başarı hikayelerine ihtiyacı vardır. Bu nedenle bizim aramızdan yetişen gençlerin eğitimde, bilimde, sanatta, sporda, siyasette ve iş dünyasında daha fazla yer alması büyük önem taşıyor. Almanya'da büyüyen gençlerimize bu noktada önemli görevler düşüyor. Çünkü gelecekte burada huzur, güven ve başarı içinde yaşayabilmemizin en önemli garantisi iyi yetişmiş genç nesiller olacak. Uzmanlara göre özellikle Almanya'da yaşayan Türk toplumu için gençlerin psikolojik dayanıklılığı büyük önem taşıyor. Psikologların resilience olarak tanımladığı bu kavram, stres, başarısızlık, baskı ya da krizlerden sonra yeniden toparlanabilme gücü anlamına geliyor. Bu özellik, güçlü ve başarılı toplumların geleceğe yaptığı en önemli yatırım olarak görülüyor. Uzmanlar, Almanya'daki Türk toplumunun güçlü aile bağlarına ve dayanışma kültürüne sahip olduğunu vurguluyor. Ancak bazı alışkanlıkların gençlerin psikolojik dayanıklılığını zayıflatabildiği belirtiliyor. Özellikle aşırı korumacı yaklaşım, çocukların hata yapmasına yeterince alan tanınmaması, başarıyı yalnızca para ve meslek üzerinden değerlendirme anlayışı ve gençlerin duygularını açıkça konuşamaması dikkat çekiyor. Başkalarının çocuğuyla yapılan kıyaslamaların da gençler üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Oysa uzmanlara göre dayanıklı bireyler sürekli mükemmel olanlar değil, hata yapıp yeniden ayağa kalkmayı öğrenenler oluyor. Peki güçlü ve dayanıklı bir genç nesil nasıl yetişiyor? Uzmanlar, gençlerin hayatında güven veren en az bir yetişkinin bulunmasının, özgüven geliştirmelerinin, sorunlarını kendilerinin çözmesine fırsat verilmesinin ve spor, sanat ya da sosyal alanlardaki yeteneklerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Ayrıca çocukların stres yönetimini öğrenmesi, duygularının küçümsenmemesi ve ailelerin davranışlarıyla örnek olması da resilience gelişiminde kritik rol oynuyor. Uzmanlara göre, Almanya'daki Türk toplumunun en büyük sermayesi para değil, iyi yetişmiş, özgüvenli, eğitimli ve güçlü gençler. Bu nedenle gençlere sadece başarılı olmayı değil, zorluklarla mücadele etmeyi de öğretmek gerekiyor. Konunun detaylarını ve uzman görüşlerini internet sitemizde okuyabilirsiniz.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Bir saniye, bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Hanımlar beyler, herkese kocaman mı kocaman bir
1: Guten Morgen,
0: Guten Morgen Sonnenschein. Saatlerimiz 10'u 10 geçiyor. Metropol FM stüdyolarındasınız. Mikrofonda ben Mert. Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Bu mükemmel güneşli pazar günden herkese günaydınlar diliyorum efendim. Nasılsınız? Önce böyle bir soruyla başlayalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi dinleyenlerimiz ne zamandır ayaktasınız? Uyananlar oldu mu? Alo! Ses, evet yok, ses gelmedi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, eğer uyananlarımız varsa veya ya Mert bugün günlerden pazar ama ben de senin gibi işe gitmek zorundayım diyenler varsa şöyle ufaktan WhatsApp'tan bir yoklama alalım. 030 217 97 071 numaralı hattımıza sizden mesajları bekliyoruz. Harika bir yayın hazırladım sizler için. Yayınımızın ilk saatlerinde şarkılar üzerinden gideceğiz. Ardından geçen hafta meydana gelen ilginç haberleri değerlendireceğiz. Onları masaya yatıracağız sizlerle beraber. Harika bir şarkıyla başlayalım mı? Ne dersiniz? Mükemmel bir düet hazırladım sizlere. Mustafa Ceceli ve Yıldız Tilbe radyolarımızdan olacak. Aşktan giderken diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 10.19'u gösteriyor. İlk mesajlarımız da ufak ufak gelmeye başladı. Gerçekten de uyananlar, hatta çalışanlar bile var. İlk mesajı çok böyle bir pek anlam veremedim gibi. Çünkü sadece bir fotoğraf var. Kadir Bey, uyanmışsınız, sizlere de günaydın efendim. Esra Hanım bize bir sesli mesaj atmış. Kendisi çoktan uyanmış. Eşiyle beraber yürüyüşe dahi çıkmışlar. Şimdi ekmeğini alıp kahvaltıya doğru geçerken bir de "Zabağından beri çalışıyoruz Mert." Evet, böyle bir mesaj var. "Zabağından beri çalışıyoruz. 5'ten beri ayaktayız. Devam, iyi yayınlar." demiş. Teşekkür ediyoruz Şveldin'den Ayhan Bey. Pazar günü yapılabilecek farklı bir aktivite yapan var. Abi selam, ben Mert. Bu ben değilim, bu diğer Mert. Abi ben Mert Altun. Yüzmeye gidiyorum ben de. Teşekkür ederim, İyi yayınlar demiş. Mert'cim, iyi yüzmeler dileyelim. Biz de sana gerçekten böylesine güzel bir havada, benim de olmak istediğim yer stüdyodan ziyade yüzme havuzudur. Bu aramızda kalsın ama aman bunu patron mesela bunu kimse duymamalı. Evet, mükemmel bir şarkıyla devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Biraz böyle eskilere, 2000'lere gideceğiz. 2000'ler demişken aklınıza kim geliyor? Benim aklıma birçok isim geliyor ama Mor ve Ötesi'nin de yeri ayrıdır. Mor ve Ötesi'nden daha mutlu olamam radyolarınızda olacak. Bu şarkının klibini hatırlıyor musunuz? Hani böyle İstanbul trafiğinde çekiliyor. Grup böyle bir kamyon kasasının arkasında. İşte o klip çekilirken aslında her şey tamamen doğaldı. Yani grup gerçekten de çalışan bir kamyonun arkasında ekipmanlarını kurdu. Ve İstanbul sokaklarında turladı böyle. Çevredeki insanlar şaşkın bakıyor. Trafik durdu. Ya bütün bunlar hiçbir şey kurgu değildi. Yani anlayacağınız, adamlar o gün trafikte, ya İstanbul trafiğinde daha mutlu olamam diyebilmişlerse, biz bir pazar günü Almanya'da çok rahat bir şekilde mutlu olabiliriz. Mor ve Ötesi, daha da mutlu olamam radyolarınızda. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

Hanımlar beyler, saatlerimizi 10.30 yaptık. Ben Deniz Mert, Metropol FM stüdyolarındayız. Pazar yayınımız devam ediyor. Sizden gelen mesajlar, inanır mısınız, beni gelen mesajlarınız gerçekten şaşırtıyor. Ya çünkü pazar günü normalde bu saatlerde ben böyle yataktan kalkmaya çalışır gibiyim. Ama ya mesajlarıma bakıyorum da mesela, selam Mert kardeşim, ben Frankfurt'tan İsa abin. Selamlar abi. Ben de bahçemde güneşleniyor ve seni dinliyorum. Ya şu güneşi gören hemen bahçeye çıkıyor. Bizim de acaba o günlerimiz gelecek mi be abi? Gerçekten kıskandım ama iyi yerden kıskandım. Hatta böyle maşallahımızı da ekleyelim. Yarın bir gün bir şey olur. Abi bizden bilme. Harikasın. Bir diğer mesaj. Günaydın. Pazar keyfi yapıyorum. Çalışanlara kolay gelsin demiş. Ali Nezir yazmış Offenburg'dan. Şöyle bir durum var. Fotoğraf da atmış havuz başında. Bayağı bildiğiniz keyif yapıyor. Ve siz çalışanlara ve diğer çalışanlara da arası kolay gelsin diliyor da. Fotoğrafı açınca birden istemsizce DJ Hakan'ı gördüm. Gerçekten ya, öyle bir fotoğraf ki fotoğrafı keşke size gönderebilsem. Çok benziyorsunuz birbirinize. Bir an dedim acaba DJ Hakan beni mi trollüyor? Yok yok ama değil. Emin oldum. Kendisi değil. Harika bir şarkı var sıramda. Birazcık bugün böyle hafiften maziden gidiyoruz. Şimdi yüksek sadakat radyolarımızda olacak. Haydi gel içelim diyecekler. Ya bu şarkının intosuna bak. Şu meşhur bas gitar ritmi var ya. Aslında bu parmaklarını ısındırmak için bas gitarist Alpay Şalt'ın stüdyoda tamamen öylesine yaptığı bir hareketken bakın nasıl bir hite dönüşüyor.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı yaşandı. Gizli servis saldırganın güvenlik görevlilerine ateş açtığını, çıkan çatışmada vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Olayda bir sivil de yaralandı. Başkan Donald Trump'ın saldırı sırasında Beyaz Saray'da olduğu ancak güvende bulunduğu bildirildi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde anlaşmaya büyük ölçüde yaklaşıldığını söyledi. Taslakta ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin kolaylaştırılması ve İran'ın nükleer programı ile ilgili taahhütler yer alıyor. Ancak Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrolünde kalacağını vurguluyor. CHP'nin olağan kurultayına ilişkin soruşturmada 9 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüği soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlenmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Berlin'de oynanan DFB Kupası finalinde Bayern Münih Stuttgart'ı 3-0 yenerek kupaya uzandı. Stuttgart özellikle ilk yarıda yüksek presle Bayern'i zorladı ve birçok fırsat yakaladı. Ancak gol gelmeyince Bayern ikinci yarıda kalite farkını gösterdi. Harry Kane'in 55, 80 ve 91. dakikalarda attığı gollerle Bayern 2020'den sonra ilk kez DFB kupasının sahibi oldu. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Pazar günü yayınımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için günaydın, iyi pazarlar dileğinde bulunmuştuk. Ve ardından kim nerede ne yapıyor diye böyle bir ufak bir yoklama tarzı bir sorumuz olmuştu. Ve sizden de sağ olsunlar WhatsApp'tan gelen mesajlarınız var. Kimse uyumuyormuş ya, herkes ayakta. Günaydınlar. Sabah 8'den beri fitness'te keyif yapıyorum demiş. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Herrenberg'den Habil. Habil kafaya koymuş bu yaza fit bir vücutla girecek. Tam da aslında o havalar geldi ya. Geç bile kaldık. Fitness'a girmek isteyenler sizin için bakın son çağrı. Aa, bir balkon keyfi gelmiş. Kedimiz Zeytin ve ben Metropol FM dinliyoruz. Keyfimize keyif katıyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ediyoruz ya. Aman efendim, biz teşekkür ediyoruz. Bayan Füyt'ten selamlar Nuray diye. Zeytin'e de bir selam vereyim ben buradan. Bak Zeytin, sen çok özel bir kedisin ha. Bunu herkese yapmam. Bugün sanki böyle birazcık maziden gidiyoruz gibi ama çok güzel şarkılar değil mi? Sırada Çelik var, Cici Kız'la. Çelik'in bu şarkısının klibinde o Cici Kız'ı oynayan biri var. Onu tanıyor musunuz? İşte o klipte oynayan kişi ünlü oyuncu Meltem Cumbul'du. O yıllarda henüz oyunculuk kariyerinin çok başında. Televizyonda yeni yeni sunuculuk yapan genç bir kadınken bu klip onun popülerleşmesinde çok büyük bir basamak oldu. 90'lar modunu açıyoruz. Çelik radyolarınızda. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com – Hilfe für Mitmenschen.
1: NRW bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRW bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
2: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Aydın Kurtoğlu. Sonundayız yolu.
1: Yoksa bir umut, beni sevmedin tamam. Yapmadım gurur, o sevişmeler yalan.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Hanımlar beyler, herkese yeniden merhaba. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimizi 10.53 yaptık. Yavaş yavaş ilk yayın saatimizin sonuna geliyoruz. Sizden de mesajlar gelmeye devam ediyor. Günaydın, pikniğe hazırlık yapıyorum. Berlin'den selam demiş. Ve isim olarak bakayım. İsim yok. İsim vazgeçilmezlerim sizsiniz. Metropol FM'den bahsediyor galiba. Evet, bir diğer mesaj. Berlin'de kurulu düzeni olan herkese günaydınlar. Kahvaltıda Metropol FM'le seni peynir ekmeğe katık ettik yiyoruz. Ya, umarım Erzincan tulumdur. Ben en güzel Erzincan tulumla katık olurum. Veya parmesan, ikisinden biri. Neyse ki yarın da tatil. Bu hafta pazar 2 çekiyor. 90'lardan tam gaz devam demiş Çağdaş. Evet, bu hafta yarın da resmi tatil. Şöyle bir haber vereyim. Yarın da yayındayım. Kendime şöyle bir alkış hak ettim. Hem bu sabah hem yarın sabah yayında olacağım kıymetli dinleyiciler. Sizleri de her zaman olduğu gibi yayına bekliyorum tabii ki de. Harika bir düetle devam ediyoruz. Mustafa Sandal ve Indira Elemez radyolarımızda olacak. Yok say diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Yeni bir yayın saatinden ve yeni uyananlara kocaman mı kocaman?
1: Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen Sonnenschein.
0: Malum pazar günü uykusunu bu saate kadar uzatan mutlaka vardır. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Programımızın ilk saatinde şöyle soft bir geçiş yaptık şarkılarla beraber. Şimdi bu ikinci saatinden itibaren ufak ufak böyle ilginç haberlere değinelim diyorum. Sizler ne dersiniz? Ya ilk haberim rakam olarak beni acayip şaşırttı. Yani şaşırtmadı değil, şu anda haberime bakıyorum. Dünya üzerinde 1 milyar 200 milyon kişinin ruh sağlığı yerinde değil. Evet, haber bu. Son 30 yılda depresyon vakaları tam %131 artmış. Evet, çok büyük bir rakam. Siz bu rakamın neresindesiniz kıymetli dinleyiciler? Sizin ruh sağlığınız nasıl? Umarım iyidir. İyi değilse bile Metropol FM olarak bizim şiarımızdır bu. Sizin ruh sağlığınızı düzeltmek. Tam da ruh sağlığına iyi gelebilecek bir parçayla geliyorum. Mabel Matiz radyolarımızda olacak. A canım diyecek. Siz de o esnada ruh sağlığınız hakkında birazcık düşünüp mesaj atarsanız ben de çok çok mutlu olurum. Evet, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
2: Metropol FM.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.19 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için bir haber hakkında konuşuyoruz. Daha doğrusu konuşacağız. Dünya üzerinde 1 milyar 200 milyon kişinin ruh sağlığı yerinde değil diye bir haberle geldim. Son 30 yılda depresyon vakaları %131 artmış. Mesajlarıma şöyle bir bakayım. Frankfurt'tan İksen yazmış. Ben bu rakamın tam kalbinin ortasındayım kardeşim benim. Tam ortası mı? Biraz üzüldüm ya. Tam ortasında olmak da zor. Şimdi çıksan çıkamazsın. Batsan daha da derine gideceksin. Çok geçmiş olsun diyelim. Bir diğer mesajlarımıza bakıyoruz. Selin yazmış München'den. Dünya koca bir akıl hastanesi demiş. Dünya koca bir akıl hastanesi. Biz de muayene olmak için sıradayız. Bir diğer mesajım. Tuncay yazmış Mannheim'dan. Çünkü doğamızdan uzaklaşıp betonların arasındayız. Köyde depresyona girenlerin oranı ne kadar düşük demiş. Araştırıp öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, toplanın, araştırma yapacağız. Köylere gideceğiz ve köylerdeki depresyon oranlarını ölçeceğiz. Siz ne dersiniz? Şehirde mi daha fazladır yoksa köylerde mi? Kıraç endamın yeter bizlerle olacak. Ardından kaldığımız yerden bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.

Hanımlar beyler, yeniden mikrofonda ben Mert, Metropol FM stüdyolarındayız. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. İlginç haberleri masaya yatırıyorduk. Dünya üzerinde 1 milyar 200 bin depresyon hastası varmış. Mesajlarıma bakarken şunu fark ediyorum. 1 milyar iyice şeye döndüm. Sen kaç milyar, sen kaç milyon? İyice ona döndüm, toparlıyorum. 1 milyar 200 milyon hastanın arasından sadece 6-7 tane Metropol FM dinleyicileri var. Bu rakam çok iyi. Geri kalan dinleyicilerimize kocaman bir alkış gönderiyorum. İsviçre'den selamlar. Ren Nehri kenarında sizi dinliyoruz. Erda, Derya, Sedat ve Yurda Nur. Evet, Ren Nehri kenarında yapılacak en güzel aktivite Metropol FM dinlemektir arkadaşlar. Tadına doyum olmaz. Hele bir de Mert yayındaysa. Oh, yeme de yanında yat. Evet, mükemmel bir parçayla devam ediyoruz şimdi. Diva radyolarımızda olacak. Uzun zaman sonra çıkardığı bir parça, fragman Metropol FM stüdyolarında olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin efendim.

Evet, divamız fragmanla radyolarımızdaydı. Divamızdan imparatora harika bir geçiş yapıyoruz. İbrahim Tatlıses Haydi Söyleyi radyolarınızda olacak. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı yaşandı. Gizli servis saldırganın güvenlik görevlilerine ateş açtığını, çıkan çatışmada vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Olayda bir sivil de yaralandı. Başkan Donald Trump'ın saldırı sırasında Beyaz Saray'da olduğu ancak güvende bulunduğu bildirildi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yürütülen görüşmelerde anlaşmaya büyük ölçüde yaklaşıldığını söyledi. Taslakta ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin kolaylaştırılması ve İran'ın nükleer programı ile ilgili taahhütler yer alıyor. Ancak Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrolünde kalacağını vurguluyor. CHP'nin olağan kurultayına ilişkin soruşturmada 9 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlenmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Berlin'de oynanan DFB Kupası finalinde Bayern Münih Stuttgart'ı 3-0 yenerek kupaya uzandı. Stuttgart özellikle ilk yarıda yüksek presle Bayern'i zorladı ve birçok fırsat yakaladı. Ancak gol gelmeyince Bayern ikinci yarıda kalite farkını gösterdi. Harry Kane'in 55, 80 ve 91. dakikalarda attığı gollerle Bayern 2020'den sonra ilk kez DFB kupasının sahibi oldu. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hanımlar beyler, kısa bir haber molasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mustafa'ya teşekkür ediyoruz. Mustafa olmasa dünyadan haberimiz olmayacak. Evet, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, Metropol FM stüdyolarındasınız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.40 oldu. Geçen hafta meydana gelen ilginç olaylar ve ilginç haberleri konuşuyoruz. İlginç demişken, Türk Dil Kurumu bazı yabancı kelimelerin Türkçe'ye uyarlamalarını duyurdu. Bakın efendim, Türkçe'ye yeni kelimeler geldi. Nedir onlar? Mesela smoothie. Smoothie'nin Türkçe karşılığı karsan batçmış arkadaşlar. Yarın bir gün Türkiye tatilinizde bir smoothie içmek isterseniz merhaba, kolay gelsin, bir karsan batç alabilir miyim diyeceğiz. First lady. First lady kelimesinin Türkçe karşılığı baş bayanmış. Evet, baş bayanmış. First lady'nin karşılığı TDK. Ben sizi burada bir düzeltme yapayım. Baş kadındır o. Böyle kadınlarımızın desteğini de arkamıza alalım. SMS. SMS'in karşılığı kısa bilgi de Allah'ını seversen SMS mi kaldı? Petrol. Petrolün Türkçe karşılığı yer yağıymış arkadaşlar. Navigasyon. Navigasyonun da Türkçe karşılığı var. O da yol bul. Yolunu kaybedenler için yol bul. Böyle bir reklam şeyi gibi oldu. Bir de self servisin karşılığı gelmiş. O da seç al. Ya zaten İngilizceden çevirdiğiniz zaman self seç demek, servis de al demek diye hatırlıyorum. Evet, Gülşen'le devam ediyoruz. Gülşen, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, hop oradayım diyecek radyolarınıza. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Hanımlar beyler, Red Topal FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.52 oldu. Yavaş yavaş ikinci yayın saatimizin de sonuna geliyoruz. Geçen hafta meydana gelen ilginç haberleri bir araya getirdik. Sizlerle beraber onları masaya yatırıyoruz. Bir sonraki haberim 70 yaşındaki dinleyicilerimizi ilgilendiriyor. Çünkü Almanya'da yeni kimlik kartı kararı diye bir habere rastladık. Haberde şundan bahsediyor. 70 yaşından sonra çıkartılan yeni Alman kimliği artık ömür boyu geçerli olacak. Yeni kimlik başvurusu gerekmeyecekmiş. Ya bir de tabii emeklilik yaşının 70'e çekilmesi gibi bir haber var ki o habere hiç girmeyeyim. Canımız sıkılmasın. Bu 70 yaşından sonra çıkartılan kimliklerin ömür boyu geçerli olması aslında güzel. Hem yaşlılarımızın da işini kolaylaştırıyor. Öyle 2 yılda bir, 3 yılda bir, 5 yılda bir kalkıp da Bürgeramt'a gidip kendine yeni bir kimlik çıkar. Yani yaşlılarımız için oldukça zor olsa gerek. Faydalı bir haber araya sıkıştırmış olduk ve İrem Derici ile Jodur'un düetine gidiyoruz şimdi. Yıkılana kadar diyecekler ki bu şarkı benim son zamanlardaki top 10 listemde 7. sıradan girer. Sen benden sıkılana kadar, tükenene kadar, aklımca beni denedin. İrem Derici varken de bu şarkıyı benden duymayı hiç istemezsiniz diye tahmin ediyorum. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM'desin.

0: Evet, yavaş yavaş bu yayın saatimizin de sonuna geliyoruz. Sizden mesajlar gelmeye de devam ediyor. Tuğba ve Kamuran'dan Frankfurt'tan selamlar. Oğlumuz Yaman Alp gelmeden önceki son kahvaltı sofralarımıza eşlik ediyorsunuz. Sıradaki şarkıyı bize armağan ederseniz seviniriz demişler. Cem Karaca'dan geliyor. Amanin.
1: Mindik bir alameti.
0: Gedeyoz kıyameti.
1: Amanin.

0: adam yazgari. O zaman siz buna müstahaksınız lan. Kale köşesinde 3-5 tane başbakan otur vermişler. Amanın, vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Esnaf da yan versin ha. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başlığı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlayacaklarını üçgek mi tutar, alçak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demişim? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete. Sen de oynayıverirken. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.

Hanımlar beyler, Mert Topal FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Yeni yayın saatimizde. Saatlerimiz 12.08'i gösterirken, havalar da böyle güzel, sıcacıkken ufaktan sıla yolu moduna girelim mi? Ne dersiniz? Çünkü sıla yoluna gidecek olanları, yani arabayla Türkiye'ye gidecek olanları ilgilendirebilecek bir haberle geldim. Almanya'dan 10 günlük ziyaret için Türkiye'ye gelen vatandaşımız Kapıkule'de çıkış işlemleri sırasında hız ihlalleri nedeniyle kendisine toplamda 227 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Toplamda 227 bin TL'lik trafik cezasını ödemeden ülkeden çıkamadı. Hatta şöyle bir açıklaması var. Yüzlük yerde 180, yüzlük yerde 210, 230 yaptım. Her yerde radar var. Yavaş gidin, kurban olayım demiş. Allah abicim, sen bizim yerimize kendini kurban etmişsin zaten. 4000 euroyu da, yaklaşık 4000 euro para yapıyor arkadaşlar. Soruyorum sizlere. Sizin başınıza böyle bir olay gelse. Buradan bindiniz arabaya, sıla yoluna çıktınız. 24 saat, 20 küsür saat yolun ardından tatil yapacağınız yere giriş yaptınız. Ve yaptığınız tatil boyunca o cezaları yedi, yedi, yedi. En sonunda karşınıza çıktı. Sınır kapısındasınız. 5000 euro çıktı. Ne yaparsınız diye soruyorum. Yani ödemekten başka çare yok gibi ama aklına başka fikirleri gelen varsa onları da bekliyorum. Ankara Ekos radyolarımızda olacak. Beni al diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, A45 otoyoluna düşen planör yani hafif uçakla ilgili kazanın nedeni araştırılıyor. Hünsborn yakınlarındaki spor havaalanından havalanan planör, çekme halatından ayrıldıktan kısa süre sonra Freudenberg ile Olpe-Zuid arasında otoyola düştü. Kazada 56 yaşındaki pilot hayatını kaybetti, 49 yaşındaki yolcu ağır yaralandı. Essen'da Ruhr Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İtfaiye, polis ve DLRG ekipleri çocuğu bulmak için botlar, dalgıçlar ve termal kameralı helikopterle arama yaptı. Çocuk sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ruhr Verband nehirde yüzmenin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuyor. Düsseldorf'ta düzenlenen Japantak'a yaklaşık 700 bin kişi katıldı. Organizatörler bunun yeni bir rekor olduğunu açıkladı. Cosplay kostümleri, Japon yemekleri ve kültür standları büyük ilgi gördü. Değerli dinleyenler, NRV gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hanımlar beyler, kısa bir haber molasının ardından tekrardan sizlerleyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Almanya'dan 10 günlüğüne Türkiye'ye ziyarete giden vatandaşımız bu toplam 10 günde kendisine kesilen toplam 227 bin liralık trafik cezasını çıkarken Kapıkule sınır kapısını ödemek zorunda kalmış ve biz de sizlere sorduk. Sizlerin başınıza böyle bir olay gelse ne yaparsınız diye hemen mesajlarımıza dönelim. Mannheim'dan selamlar. Elbistanlı Mahmut Kaya demiş ki oturur ağlarım. Hatta benim gibi olan varsa halka kurarız, onlarla birlikte ağlarız demiş. Bir diğer mesaj. Acaba bu arkadaş Sıla yolunda öbür ülkelerde de ne kadar ceza almıştır? Evet, çok harika bir bakış açısı. Madem Türkiye'ye o kadar hızlı gitti, öbür ülkelerde de muhakkak ki ayağını gazdan çekmedi demiş. Yani açıkçası öbür ülkelerde ödediği ceza hakkında maalesef bir bilgimiz yok. Bir diğer mesaj. 5000 euro trafik cezası mı? Arabanın anahtarını bırakır, hayrını görün demiş. Bremen'den Şenol, hayırlı yayınlar dilemiş bizlere. Bir diğer mesaj. Fritzberg'den İlhan, selam Mert, iyi yayınlar. Almanya'da nasıl ki kurallara uyuyorsak, kendi ülkemizde de, kendi vatanımızda da kurallara uymamız lazım demiş. Keşke uyabilsek ya. Bizim de öyle bir huyumuz var. Biz nedense Türkiye'ye girdiğimiz zaman bu sanki kuralları bir yandan unutuyoruz. Hemen arabaları Zweitspur'a park etmeler, Sebrastreifen'de insanlara yol vermemeler. Ya yani bir noktada biz de sanki kendimizi o Türkiye'nin havasına, suyuna entegre ediyor gibiyiz. Evet, Melek Mosso radyolarımızda olacak. Hayatım kaymış diyecek. Eğer kendini Melek Mosso gibi hayatı kaymış hisseden varsa bu parça bizlerden size gelsin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Alefem hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli.
2: Çalmadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atsarları hileli.
1: Bülent Ersoy, Fragman.

0: Hadise, ara beni. En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert, saatlerimiz 12.29 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için şunu konuşuyoruz. Almanya'dan Türkiye'ye arabayla tatile giden bir vatandaşımız 10 günlük süre boyunca yüzlük yerden 180'le geçmiş. 210'la 230'la geçmiş ve bunun sonucunda 227 bin lira yani 4 bin euroya yakın para cezası ödemiş. Siz olsanız bu durumda ne yaparsınız? Siz bu duruma düştünüz mü diye sormuştuk. WhatsApp'tan gelen mesajlarımı böyle bir göz atıyorum. Selam, ben Heidelberg'den Yücel. Başıma öyle bir şey gelse arabayı bırakıp uçakla giderdim demiş. Ki valla düşününce mantıksız değil. Araba kalsın, uçakla biz dönelim, zaten seneye geleceğiz. Seneye geldiğimizde arabamız hazır olur. Bence güzel. Bir diğer mesaj. HGS'den 400 euro ceza varmış, 10 ödedik diye. Burada ufak bir düzeltme yapayım. O ödenen HGS aslında ceza değil. Tamamen geçtiğimiz köprülerin ücreti. Sadece onların ücretini zamanında ödemediysek demek ki çıkarken de karşımıza çıkarmış olabilirler. Bir diğer mesaj. Bu kadar ceza alan bir insanın başkasına verebileceği zararı gerçekten düşünmesi gerekir demiş. Çünkü trafikte sorumluluk sadece kendi hayatını değil, başkalarının hayatını da korumaktır. Önce insanın kendisine bir çeki düzen vermesi lazım. Şimdi bu mesajı okuyunca böyle bir faşule vibe'ı aldım ve hemen fotoğrafa girip baktım ki gerçekten de faşule sahibi bir dinleyicimizden böyle güzel bizleri bilgilendiren ve bilgilendirirken aynı zamanda düşündüren bir mesajla yayınımıza dahil oldu. Evet, hızımızı hiç kesmiyoruz. Harika bir düete geçiyoruz şimdi. Manifest ve Ajda Pekkan. Ajda Pekkan nedir ya? Ajda Pekkan radyolarımızda olacak. Hileli diyecekler. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

Feridun Düzağaç, Dipteyim'le radyolarınızdaydı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları derken şaka yapmıyorduk, çok ciddiydik. Şimdi öyle bir cover parça çalacağım. Artık sevmeyeceğim Flamengo cover'la radyolarınızda. Metropol FM'desiniz, keyfiniz bol olsun.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
2: 20 yıldır sizin desteklerinizle iyiliği dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Siz de 80 eurodan başlayan fiyatlarla kurban bağışınızı yapın, iyiliğin yayılmasına vesile olun. Şimdi vefa zamanı. Vefa, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu.

Hanımlar beyler, mikrofonda ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Yayınımız hız kesmeden devam ediyor. Saatlerimiz 12.48 oldu. Şimdi öyle bir haber buldum ki bu haber aslında hepimizi ilgilendiriyor ve sizlerin de yorumunu, sizlerin de düşüncelerini açıkçası çok merak ediyorum. Haberimize geçecek olursak, Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre kız çocukları erkek çocuklara kıyasla okulda daha başarılıymış. Evet. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre kız çocukları erkek çocuklara nazaran okulda daha başarılıymış. Araştırmaya göre erkeklerin sadece %36,9'u gimnazyuma giderken kızlarda bu oran 43,5'muş. Evet, kızlarımızı şöyle bir öncelikle bir kızlarımızı tebrik edelim. Ardından sevgili dinleyiciler, soruyorum sizlere. Bir çocuğun başarılı olup olmadığı gimnazyuma gitmesiyle mi ölçülür? Yani çocuklarımızın başka bir alanda yeteneği olabilir veya olmaz mı? Ya ben çok şey kaldım böyle bu haber karşısında. Ya haberin dili beni biraz etkiledi. Çünkü ya gimnazyuma gitmeyen öğrenci başarısız öğrenci statüsüne koyuyorlar ya. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle mi değerlendirmeli? Yoksa hayır Mert, her çocuk özeldir, her çocuğun kendine ayrı bir yeteneği vardır mı diyorsunuz? Mesajlarınızı WhatsApp hattımıza bekliyoruz. O sırada Hakan Peker radyolarınızda olacak. Ateşini yolla diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

Almanya'da bir araştırma yapılmış, onu konuşuyorduk. Araştırma neydi? Almanya'da yapılan araştırmaya göre kız çocukları erkek çocuklarına kıyasla daha başarılıymış. Bu sonuca nereden varmışlar? Erkeklerin sadece %36,9'u gimnazyuma giderken kızlarda bu oran %43,5'miş. Evet, bu konu hakkında sizin düşüncelerinizi gerçekten merak ediyordum. WhatsApp hattımızda acayip bir yığılma var. O mesajları hepsini şimdi teker teker bir kenara not ediyorum. Yeni yayın saatimizde bunun üzerine konuşacağız. Sizlerin fikirlerini masaya yatıracağız. Bunların üzerine konuşacağız. Gerçekten de başarı gimnazyumla mı ölçülüyor? Bu fikirde olanlar var, bu fikirde olmayanlar var. Bu fikirde olmayıp gibi görünüp bu fikri destekleyenler de var. Onlar da yok değil. Hepsi ama hepsi Zeynep Bastık ve Misafir'den sonra Metropol FM stüdyolarında olacak. Benim de en sevdiğim pop şarkılarından biri. Top 10'imde Zeynep Bastık, Misafir'i ben 5 numaraya koyuyorum.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, A45 otoyoluna düşen planör yani hafif uçakla ilgili kazanın nedeni araştırılıyor. Hünsborn yakınlarındaki spor havaalanından havalanan planör, çekme halatından ayrıldıktan kısa süre sonra Freudenberg ile Olpe-Zürt arasında otoyola düştü. Kazada 56 yaşındaki pilot hayatını kaybetti, 49 yaşındaki yolcu ağır yaralandı. Essen'da Ruhr Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İtfaiye, polis ve DLRG ekipleri çocuğu bulmak için botlar, dalgıçlar ve termal kameralı helikopterle arama yaptı. Çocuk sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ruhrverband nehirde yüzmenin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuyor. Düsseldorf'ta düzenlenen Japantak'a yaklaşık 700 bin kişi katıldı. Organizatörler bunun yeni bir rekor olduğunu açıkladı. Cosplay kostümleri, Japon yemekleri ve kültür standları büyük ilgi gördü. Değerli dinleyenler, NRW gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Mikrofona ben Mert. Saatlerimiz 13.11 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Kız ve erkek öğrenciler arasındaki başarıyı konuşuyoruz. Zira bir araştırmaya göre kız öğrenciler erkek öğrencilere nazaran daha başarılıymış. Bu sonuca da nasıl varmışlar biliyor musun? Kızlar daha fazla gimnazyuma giderken erkekler daha az gidiyormuş ve biz de size sorduk. Başarıyı ve başarısızlığı gimnazyuma gitmekle mi ölçeriz diye hemen şöyle mesajlarımıza bir bakalım. Selam Mert, ben Cihat Çilinginoğlu. Şahsen benim oğlum da gimnazyuma gidiyor ama hayatta her şeyin başarısı olduğunu düşünmüyorum. Herkesin kendi icra ettiği okul veya meslek dalında her insan başarılıdır demiş. Çok çok doğru bir yerden bir mesaj geliyor. Mannheim'dan merhabalar. Bence gimnazyumla alakası yok. Herkesin başka yeteneği var demiş Sümeyra. Yine çok doğru bir mesaj. Biraz da farklı düşünceler var mı diye şöyle bakıyorum. Mutlu bir mesaj atmış. Bir çocuk gimnazyum derslerini kaldırabiliyorsa tabii ki de o çocuk yetenekli ve başarılıdır demiş. Çünkü gimnazyum ağır bir okul olduğu için her yiğidin harcı değil. Ama tabii ki muhakkak başka yetenekleri olanlar da var. Onlar da gimnazyuma gitmiyorlar demiş. Ya bence de bunun gimnazyumla çok da bir alakası yok. Ben şimdi gimnazyuma gidemedim diye başarısız mı oldum yani? Hayır tabii ki de. Ya, bu arada ben gimnazyuma kaydımı yaptırmama rağmen gidemedim yani. Benim böyle de bir durum var. Biz o yaz Türkiye'ye kesin dönüş yaptık. Haliyle bizim gimnazyumun hayalleri yerini İmam Hatip Lisesi gerçeklerine bıraktı. Ama bu beni günün sonunda başarısız biri yaptı mı? Tabii ki de hayır. Bir başarılı sanatçımız daha. Kim? Tabii ki de Göksel. Son zamanlarda listelerde en fazla çalan Göksel şarkısı belkilerde ama çok da böyle ruhu dinlendiren güzel bir eser Arka Bahçem'de radyolarınızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için neredesiniz? Tabii ki de Metropol FM. Keyfiniz bol olsun.

0: en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

MEA'da ve Ezel radyolarımızdaydı. Metropol FM'deyiz. Saatlerimiz 13.22 oldu. Mikrofonda ben Mert. Geçen hafta meydana gelen, yapılan araştırmalar ve ilginç haberler üzerine konuşuyoruz. En son konuştuğumuz şey çocuklarımızın başarısıydı. Bunları nasıl ölçeriz diye. Bir sonraki haberimiz aslında bir proje. Bu proje Berlin'de yürürlüğe girdi ve 14 Haziran'a kadar da deneme süresinde. Peki nedir bu proje? Bu projenin adı Berlin Pay, aslında Kopenhag'dan esinleniyor. Kopenhag'daki kısmı şöyle yürüyor. Berlin'e gelen turistler veya Berlin'in yerleri de bu etkinliğe katılabiliyor. Kayıt olup Berlin'de temizlik yapmaya, çöp toplamaya başlıyor. İşte daha çok kanallar için yapılan bir proje aslında bu. Kanalları temizlemek için, ki bence de Berlin'in aslında çok ihtiyacı olan bir şey. Dün arkadaşlarımla kanal kenarında otururken, yani Berlin'de kanal kenarında mı oturuyorum, Pendik sahilde mi? Tüm sularımızın temizlenmesi gerekiyor. Her yerdeki suların aslında temiz olması gerekiyor. Bu yüzden Berlin Pay projesi aslında çok güzel bir proje. Peki bu projeye katılanlar ne oluyor? Örnek veriyorum. Berlin'e bir turist geldi. Dedi ki ben katılacağım, dahil olacağım bu sisteme. Yaptığı temizlik karşılığında, işte topladığı çöpler karşılığında kendisine Gutschein verilecek. Bazı içecekler verilecek ücretsiz. Bu tarz ödemeler yapılacak. Yani aslında Almanya'nın diğer şehirlerine gelse, şöyle hep beraber bir bahar temizliği gibi şöyle bir girsek, altından üstünden temizlesek çok çok güzel olur. Ya bununla ilgili tabii yorumlar da var. Röportaj da yaptılar sokaktaki insanlarla. Mesela bir tane teyze çok dikkatimi çekti, şey diyor. Yavrum diyor, ne kadar uğraşsalar da fayda etmez diyor yani. Hiç boşuna çabalamasınlar. Kendi içimden şey dedim, valla o kadar haklısın ki teyze yani. Çamaşır suyu anca patlar. Başka türlü temizlenmesi gerçekten çok mümkün değil. Ya bir de şu görüşte olanlar var. Turist olarak başka bir şehre gitsem, yani yapacağım son şey çöp toplamak olurdu herhalde diyor yani. Ben gezmeyi bırakacağım, gideceğim çöp toplayacağım şey karşılığında, işte bir içecek karşılığında. Ya bu arada hediye çeki ve içecekler filan okey güzel, ama projeye ben de şöyle bir katkı yapayım. Buradan sesimizi duyarlar belki. BVG bileti verseniz arkadaşlar, yani U-Bahn bileti verin, S-Bahn bileti verin. İnsanların işine yarasın ve insanları daha da motive etsin. Yani peki kıymetli dinleyicilerimiz, ne düşünüyorsunuz? Yani bu proje gerçekleşebilir mi? Veya hangi şehirdesiniz? Sizin şehrinize de gelmesi gerekiyor mu? Çünkü burada başarılı olursa bütün Almanya'ya yayıp kocaman bir temizlik furyası başlatabiliriz şöyle. Baştan aşağı cam silmeli, halı silmeli. Evet, saatlerimiz 13.25. Gülşen radyolarımızda olacak. Ellerinden öper diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en kıymetli şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Kaldığımız yerden Berlin Pay. Berlin'de yeni yürürlüğe giren ve deneme süresinde olan Berlin Pay projesi hakkında konuşuyorduk. Bu şöyle bir proje. Berlin'e geldiğinizde veya Berlin'e gidildiğinde hem turist olarak hem Berlin'in yerlisi artık çöp topladığında şehrin bazı noktalarında geçerli olan Gutscheinler alacak veya ücretsiz içecek verecekler topladığınız çöp karşılığında. Sizden gelen mesajlara şöyle bakıyorum. Selam Mert, Berlin'den Tuğçe ben. Sadece turistlerin değil, herkesin katıldığı büyük bir genel temizlik şart demiş. Valla çok doğru. Şöyle herkes el ele tutsa, cam çerçeve her yere girsek, güzelce şöyle bir temizliğimiz yapsak da hepimizin içi rahat etse. Selam Mert, iyi yayınlar. Bizim Offenbach'a da gelse harika olur diye bir mesaj var Fuat'tan. Bakın yetkililer, proje birçok şehirden talep var. Lütfen bunları not alın. Bunlar kaçmasın. Bir diğer mesajıma bakıyorum. İyi yayınlar Mert. Hayatımda daha boş bir proje görmedim demiş. Niye ya? Niye yani? Berlin için iş işten geçeli çok oldu diyor. Berlin'den Mustafa. Geçmemiştir ya. İş işten geçmemiş olabilir. O kadar da hemen modumuzu düşürmeyelim. Modumuzu düşürmeye gerek yok. Bir proje başlamış. Hayırlısıyla bir bakalım bir devam etsin şöyle. Bir diğer mesajım. İyi yayınlar Mert. Kopenhag bu sistemi müthiş işliyor gerçekten. Sokaklarda bir tane çöp dahi görmedik. Dortmund'dan Sertaç, teşekkür ediyoruz. Aynen. Zaten bu projede Kopenhag'dan getirilme, oradan ithal edilen bir proje. Umarım yakında Almanya'nın birçok eyaletine yayılır ve sokaklarımız çok daha temiz olur. Şimdi Mor ve Ötesi radyolarımızda olacak. Sultanı Yegah diyecekler. Benim de en sevdiğim Mor ve Ötesi parçalarından biri. Zaten totalde 3-4'tür ya. 3-4'ü geçmez. Ama bakın gerçekten çok güzel bir parça. Girişi bile başlı başına şarkının nasıl bir eser olduğunu ortaya koyuyor.

Hanımlar beyler, işte yine buradayım. Mikrofona ben Mert. Metropol FM'deyiz. Az önce harika bir mesaj aldım. Hem de nereden biliyor musunuz? Mert'ciğim, iyi yayınlar. Fransa'dayız. Bakın, Fransa lütfen. Lütfen. Lütfen. Bütün Fransa bizi dinliyor. Şu an bir mesaj aldım. Bütün Fransa toplanmışlar. Paris'te Eyfel Kulesi'nin altında bizi dinliyorlar. Şöyle demişler. Mert'cim, biz Fransa'yı da gördük. Almanya yine tertemiz demişler. Şükredelim. Almanya cennet cennet. Almanya gerçekten, Fransa ile karşılaştırdığınızda Almanya cennet gelebiliyor. Fransa belki de Avrupa'nın en temiz olmayan şehirlerinden biri. Sağ olsunlar, bizlere bir de Fransa'dan fotoğraf atmışlar. Böyle fotoğrafa bakınca daha çok Abant, Bolu, Yedigöller gibi. Ama Fransa olduğuna eminim. Nereden biliyor musunuz? Burada bir elektrik direği görüyorum. Bu elektrik direğini nerede görsem tanırım. Hatta şu an şey civarındalar. Monaco civarındalar. Çünkü arkada su da var. Suyu da gördüm. Şimdi Türkçe pop'un efsane isimlerinden birini çalacağım sizlere. Kendisinin son zamanlarda saygı konseri de oldu. Evet, kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır sanırım. Mustafa Sandal radyolarımızda olacak. Pazara kadar diyecek. Bu şarkıdan döndükten sonra da Mustafa Sandal'ın Saygı 1 konserinden sonra müzik camiasında ortam nasıl karıştı? Yapay zeka tartışmaları vesaire çıktı. Kimle kimin arasında? Bunu konuşacağız. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
1: Frekansındasın.
2: Metropol FM.

Evet, kısa bir reklam arasının ardından yine sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz son çok yakın bir zamanda Mustafa Sandal için saygı gecesi düzenlendi. Saygı 1. Ya bu gecede kimler sahneye çıkmadı ki? Yani Murat Dalkılıç çıktı, Emircan İğrek çıktı, Rain Man çıktı, Nick Binler grubu çıktı. Bakın Nick Binler önemli çünkü olayın başlangıcı burası. Melek Mosto çıktı, İrem Derici çıktı, Sefo çıktı. Ama asıl olay da konserden sonra çıktı. Konserden sonra Melek Mosto'nun şöyle bir açıklaması oldu. Nick Binler grubunu kastederek, arkadaşımız şarkıyı söylemiş, AI'dan geçirmiş, bu kabak gibi belliydi demiş yani. Kimi kandırıyorsunuz? Kulağı sağlam müzisyenler var ya, hayırdır bizi mi kaldıracaksınız gibi. Böyle bir isyanda bulunmuş. Bu isyanın üzerine Köfün grubu var biliyorsunuz. Onun üyesi olan Salman Tin de dahil oluyor. O da şöyle söylüyor. Sinan'ın da sesi kendi sesine çok benzemiyor. Yayınladığı şarkıları dinledim. O da yapay zeka gibi geldi bana. Sinan Akçıl bu durumda ben ne alaka kanka gibi bir... Top nasıl geldi Sinan Akçıl'a patladı bilmiyorum ama belki de Türkçe popunun yaramaz çocuklarından biri olduğu için kabak kendisinin başına patlamış olabilir. Atiye Ya Habibi ile radyolarımızda saatlerimiz 13.50. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için neredesiniz? Tabii ki de Metropol FM.

Min. Hanımlar beyler, mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.56 oldu ve ben ufak ufak müsaadenizi isteyeceğim. Çünkü birazdan stüdyomuzda rüzgarlar esecek. Haberini aldım. Alize rüzgarları ese ese geliyor. Birazdan stüdyoda sizlerle beraber olacak. Ben ise böyle son olarak bir şarkı seçtim. Sizlere onu çalacağım. Belki de en sevdiğim sanatçılardan biri. Yani şunun garantisini vereyim. İlk üçte kesinlikle var. Yıldız Tilbe diyeceğiz. Evet, Yıldız Tilbe Yemin Mi Ettin ile radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için. Tabii ki de.

0: als ein Angriff Russlands. Cyberattacken, Sabotageakte oder gezielte Desinformationen. Davor haben der Umfrage zufolge viele Menschen hierzulande Angst. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: Nahe dem Weißen Haus in Washington hat ein Mann eine Waffe gezogen und geschossen. Sicherheitskräfte erwiderten das Feuer, der Schütze wurde getötet. Noch sind nicht alle Einzelheiten zu dem Vorfall bekannt.
2: Während der Schießerei wurde auch ein Passant verletzt. Noch ist unklar, ob durch den Verdächtigen oder den Secret Service. Der Verdächtige war Medienberichten zufolge ein 21-Jähriger, der auch im Sommer vorigen Jahres schon mal am Weißen Haus aufgefallen war. Damals hatte er eine Zufahrt blockiert. US-Präsident Trump dankte den Sicherheitskräften für ihren Einsatz. Während draußen Schüsse fielen, hatte er im Weißen Haus gearbeitet. Der Secret Service überprüft nun den mutmaßlichen Angreifer. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: In einem Wald bei Potsdam haben Ermittler eine Männerleiche gefunden. Die Behörden gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Der Leichnam war vergraben. Geprüft wird, ob es sich bei dem Toten um einen Geschäftsmann handelt, der im April in Berlin entführt worden war. Der Mann soll im Berliner Norden von unbekannten Männern in einem weißen Transporter verschleppt worden sein. Seitdem wird er vermisst.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı. Belediye Başkanı Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Karaca ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kaçan saldırgan aranıyor. Özgür Özel mutlak butlan kararını tanımadıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu ile uzlaşı olduğu iddialarını reddeden Özel, partinin en kısa sürede kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi. Özel, yeniden grup başkanı seçilmesinin mecliste boşluk yaratılmasını önlemeye yönelik bir adım olduğunu da belirtti. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Özgür Özel'e destek verdi. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Özgür Özel ile yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada Özgür Özel ve parti yönetiminin yanında olunduğu belirtildi. Başkanlar ayrıca olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiğini duyurdu. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e yükseldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Championship Playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e çıktı. Wembley'de oynanan maçta galibiyet golü 90+5. Dakikada geldi. Hull City 10 yıl sonra Premier Lig'e dönerken Acun Ilıcalı bu ligde takım sahibi olan ilk Türk oldu.
5: Mutlu pazarlar sevgili Metropol FM dinleyicileri. Ben Alize. Her pazar olduğu gibi bu pazarda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını sizin için çalıyorum. Alize Rüzgarı programına hepiniz hoş geldiniz. Bir yere ayrılmayın.

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şu an bizi dinlemekte olan evlerinden, iş yerlerinden, arabalarından olsun tüm dinleyicilerimize güzel, tatlı bir pazar günü diliyorum. Ve WhatsApp hattımız önümde açık. Pazar gününüz neler, nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz bana yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü biraz müzik dinleyelim, tabii biraz da sohbet edelim. Pazar günü kuru kuru geçmiyor. Şimdi sırada sizin için seçtiğim şarkı megastarımız Tarkan'dan geliyor. Bir yere ayrılmayın. Tarkan, yolla.

0: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Mabel Matiz'den A Canım şarkısını dinledik. Şimdi ise size yepyeni bir şarkı çalacağım. Diyorum ya hani size tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum diye. İşte bu şarkı gerçekten yepyeni bir şarkı. Türk müziğinin efsane sesi, divası Bülent Ersoy'dan gelecek. Bülent Ersoy şarkı yapmaya son 7 yıldır bir ara vermişti, yapmıyordu ve bu şarkıyla geri döndü. Bence Bülent Ersoy'un sesi, enerjisi hiç eskimiyor. Gitgide daha güzelleşiyor. Ben çok beğendim bu şarkıyı. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bülent Ersoy'dan Fragman. Yo.

0: Aydın Kurtoğlu. Sonundayız yolu.
1: Yoksa bir umut, beni sevmedin tamam. Yapmadın gurur, o sevişmeler yalan.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

fallar.

Hanımlar, beyler, pazar günümüzü nasıl geçiriyoruz, neler yapıyoruz bunu konuşuyoruz. Bir dinleyicim Bremen'den Emine Hanım yazmış. Emine Hanım işten eve gelmiş, çocuklar acıkmış, yemek yapıyorum diyor. İşte annelerin mesaisi hafta içi olsun, hafta sonu olsun, pazarmış, pazartesi dinlemiyor. Hiç bitmiyor. Hem iş var, işe gidiyor anneler, hem de eve geliyorlar, bir de evde iş var. Çocuklara yemek yapıyorlar, evi çekip çeviriyorlar. Annelerin hakkını gerçekten ödeyemeyiz, ödeyemiyoruz. Kolay gelsin Emine Hanım ve şimdi çalacağım bu şarkıyı sizin için çalıyorum. Sıla'dan Hayran.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, A45 otoyoluna düşen planör yani hafif uçakla ilgili kazanın nedeni araştırılıyor. Hünsborn yakınlarındaki spor havaalanından havalanan planör, çekme halatından ayrıldıktan kısa süre sonra Freudenberg ile Olpe-Zuid arasında otoyola düştü. Kazada 56 yaşındaki pilot hayatını kaybetti, 49 yaşındaki yolcu ağır yaralandı. Essen'da Ruhr Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İtfaiye, polis ve DLRG ekipleri çocuğu bulmak için botlar, dalgıçlar ve termal kameralı helikopterle arama yaptı. Çocuk sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ruhr Verband nehirde yüzmenin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuyor. Düsseldorf'ta düzenlenen Japantak'a yaklaşık 700 bin kişi katıldı. Organizatörler bunun yeni bir rekor olduğunu açıkladı. Cosplay kostümleri, Japon yemekleri ve kültür standları büyük ilgi gördü. Değerli dinleyenler, NRV gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size Sezen Aksu'dan bir şarkı çalacağım ve bu şarkı bir aşkı, bir tutkuyu anlatıyor. Diyor ki bu şarkıda Sezen, hadi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Böyle sıcak, samimi, dünyaları aşan bir tutkunun şarkısı. Sezen Aksu'dan Hadi Gel Benimle Ol.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizlere tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Bir yandan da küçük tatlı pazar sohbetleri ediyoruz. Pazar günümüzü nasıl geçiriyoruz onu konuşuyorduk. Bir dinleyicim Zafer Bey diyor ki bahçe keyfi yapıyorum, bir yandan da Metropol FM dinliyorum. Oh, iyi eğlenceler Zafer Bey. Bazen bahçelerden fotoğraf atıyorsunuz, o yüzden biliyorum, görüyorum. O bahçeler o kadar güzel görünüyor ki, böyle cennet gibi görünüyor. Bahar geldi, çiçekler açtı, ağaçlar yemyeşil oldu. Böcekler var, sofralar var, çocuklar koşuyor. Harika görünüyor. Size, hepinize bahçe keyfinizde eşlik etmek ne güzel. Şimdi çalacağım şarkı Zafer Bey'e ve bir yandan da bizi şu an bahçelerinden, bahçe keyiflerinin esnasında dinlemekte olan tüm dinleyicilerime gelsin.

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size yepyeni bir şarkı çalacağım. Bu şarkı 2 hafta önce çıktı ve sosyal medyada direkt büyük bir ses getirdi. Ve hiç beklenmedik sürpriz bir düet bu şarkı. Son zamanların çok konuşulan, hep haberlerde olan genç kız grubu Manifest'le Türkiye popunun süperstarı Ajda Pekkan bu şarkıda bir araya geliyor. Ve usta nesille yeni nesil bir araya gelince böyle ortaya hiç beklenmedik çok kaliteli bir şey çıkıyor. Manifest ve Ajda Pekkan'dan Hileli.

Manifest ve Ajda Pekkan'dan Hileli şarkısını dinledik. Şimdi ise sizlere orijinali Mustafa Sandal'dan olan bir şarkı çalacağım. Benim çocukluğumda, yani 90'ların sonu 2000'lerin başı oluyor. Türkiye'de nereye gitseniz, ister plaja gidin, ister bir kafeye gidin ya da ister arabaya binin, radyoyu açın, bu şarkı çalıyordu. Yani biliyorum ki milyonlarca kişinin beynine duya duya bu şarkı kazındı. Belki siz de onlardan birisiniz. Şimdi de Mustafa Sandal'ın bu şarkısını Ece Seçkin'den dinliyoruz. Ece Seçkin, Ay'a benzer.

Hanımlar beyler, yepyeni bir başka şarkıyla devam ediyoruz. Hadise'nin 2 hafta önce çıkmış yeni albümünden bu şarkı ve bence Hadise ne kadar zaman geçerse geçsin o sesini, enerjisini, tavrını hiç kaybetmiyor. Gitgide daha da güzelleşiyor. Hadise'den Ara Beni.

0: Nach Darstellung iranischer Medien gibt es allerdings noch Uneinigkeit in ein oder zwei Punkten. Deutschland genießt das heiße Pfingstwochenende im oder am Wasser. Es ist voll an den Badestellen und in Freibädern. Leider nicht folgenlos. Bei Badeunfällen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein 11- und ein 14-jähriger Junge.
1: So mancher Bademeister dürfte die Tage mit einem mulmigen Gefühl am Beckenrand sitzen. Denn noch immer gibt es laut DLRG viel zu viele Nichtschwimmer im Land. In etlichen Schwimm- und Freibädern gilt mittlerweile die Regel, ohne Bronzeabzeichen geht's ohne erwachsene Begleitung auch nicht hinein. Große Gefahren lauern auch an unbeaufsichtigten Badestellen. Die DLRG mahnt deshalb erneut, an unbekannten Gewässern möglichst vorsichtig zu sein. Auch sollte man sich bei Hitze vorher abkühlen und auf Alkohol verzichten. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
0: Nach den Protestaktionen der Fans beim Pokalfinale drohen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart Strafen in sechsstelliger Höhe. Der DFB bestätigte, dass sich der Kontrollausschuss des Verbandes mit der extremen Pyroshow beider Fanlager beschäftigen wird. Je Pyrofackel berechnet der DFB bei Bundesligisten 1.000 Euro. Pro illegalem Banner werden je nach Größe zwischen 2.000 und 8.000 Euro fällig.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
3: Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı. Belediye Başkanı Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Karaca ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kaçan saldırgan aranıyor. Özgür Özel mutlak butlan kararını tanımadıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu ile uzlaşı olduğu iddialarını reddeden Özel, partinin en kısa sürede kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi. Özel, yeniden grup başkanı seçilmesinin mecliste boşluk yaratılmasını önlemeye yönelik bir adım olduğunu da belirtti. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Özgür Özel'e destek verdi. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Özgür Özel ile yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada Özgür Özel ve parti yönetiminin yanında olunduğu belirtildi. Başkanlar ayrıca olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiğini duyurdu. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e yükseldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Championship Playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e çıktı. Wembley'de oynanan maçta galibiyet golü 90+5. Dakikada geldi. Hull City 10 yıl sonra Premier Lig'e dönerken Acun Ilıcalı bu ligde takım sahibi olan ilk Türk oldu.
5: Sevgili dinleyiciler, ben Alize. Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Biliyorum aranızda Müslüm Baba fanları var. Şimdi sesi açın, bu şarkı size geliyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizlere tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Bir yandan da küçük tatlı pazar sohbetleri ediyoruz. Şimdi size seçtiğim şarkı Emre Fel'den bir şarkı ve 2025 yılında çıkmış bir şarkı. Yani yeni çıkmasına rağmen öyle bir tonu, öyle bir tınısı var ki bu şarkının. Çok nostaljik hissettiriyor bana, sanki eskilerden, yıllar yıllar önceden bir şarkıymış gibi. Hatta ben bu şarkıyı ilk duyduğumda Barış Manço'nun şarkısı zannetmiştim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bana fikirlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Emre Fel ve Funk Takıl'dan Bir Güldün.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Değerli dinleyenler, A45 otoyoluna düşen planör yani hafif uçakla ilgili kazanın nedeni araştırılıyor. Hünsborn yakınlarındaki spor havaalanından havalanan planör, çekme halatından ayrıldıktan kısa süre sonra Freudenberg ile Olpe-Züd arasında otoyola düştü. Kazada 56 yaşındaki pilot hayatını kaybetti, 49 yaşındaki yolcu ağır yaralandı. Essen'da Ruhr Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İtfaiye, polis ve DLRG ekipleri çocuğu bulmak için botlar, dalgıçlar ve termal kameralı helikopterle arama yaptı. Çocuk sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ruhrverband nehirde yüzmenin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuyor. Düsseldorf'ta düzenlenen Japan Tak'a yaklaşık 700 bin kişi katıldı. Organizatörler bunun yeni bir rekor olduğunu açıkladı. Cosplay kostümleri, Japon yemekleri ve kültür standları büyük ilgi gördü. Değerli dinleyenler, NRV gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, pazar günü sohbetlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Mannheim'dan bir dinleyicim Ziya Bey diyor ki şu an Metropol FM eşliğinde çayını içiyormuş. Bir yandan da camdan dışarı bakıp gelip geçeni izliyormuş. Ziya Bey, bu camdan dışarı bakıp gelip geçeni izleme işine ben de bayılıyorum. Bence bu biraz bizim kültürümüzde var. Şöyle bir camdan bakalım, etrafta neler oluyormuş bir gözlemleyelim. Hepimiz bu huyu paylaşıyoruz, seviyoruz bu işi. Hatta ben eskiden Berlin'de arka bahçeye bakan bir evde yaşıyordum. Canım o kadar sıkılıyordu ki. Hani ağaçlara bakıyorum, tamam çiçeklere bakıyorum ama ne kadar bakacaksın ağaca çiçeğe? Sıkılıyordum. Sonra Allah'tan ana caddeye bakan bir eve taşındım. Şimdi rahat rahat çayımı alıyorum, radyoyu açıyorum, müziğimi açıyorum, gelip geçeni izliyorum. Çok güzel, çok önemli bir şey bu gerçekten. Şimdiki şarkımız Sinan Akçıl ve Ferah Zeydan'dan geliyor. Şarttır.

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi aramızda İspanya'yı, İspanyol kültürünü sevenler var biliyorum. Hani o İspanyolların flamenco dansları var ya, böyle kıpır kıpır enerjisi yüksek. İşte şimdi size çalacağım şarkı Anadolu müziğiyle bu İspanyolların enerjik flamenco türünü birleştiriyor. Ve ortaya capcanlı bir şey çıkıyor. Ben çok beğendim bunu. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bana bu konuda yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Turkish Anatolian Flamenco'dan artık sevmeyeceğim.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararının ardından tahliye süreci nedeniyle gergin saatler yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmiş. Bu kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede genel merkezin boşaltılmasını ve kendilerine teslim edilmesini talep etti. Kılıçdaroğlu da partililere yaptığı çağrıda yargı görevlileri, emniyet personeli ve kamu görevlilerinin mahkeme kararı doğrultusunda yürüttüğü işlemlere uyulmasını istedi. Sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi. İcra memurlarının mutlak butlan ve tahliye kararını tebliğ etmek için genel merkeze gitmesinin ardından polis ekipleri de tahliye işlemi için harekete geçti. Gün içinde CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve beraberindeki heyet İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Emir, genel merkeze güç kullanılarak girilmemesi yönündeki taleplerini ilettiklerini söyledi. Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra çevik kuvvet ekipleri binaya müdahale etti. Polis ekiplerinin garaj kapısını kırdığı ve içeride nöbet tutanlara biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi. Özgür Özel binadan ayrılırken geri gelmek üzere çıkıyoruz dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da genel merkeze polis zoruyla girilmesinin Türkiye'nin demokratik birikimine zarar vereceğini ifade ederek kurultayın 45 gün içinde toplanması gerektiğini söyledi. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu şarkıda Anadolu halk müziği ile elektronik müzik bir araya geliyor ve ortaya çok yeni, çok orijinal bir şey çıkıyor. Ankara Echoes'dan Beni Al.

0: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
1: Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size benden çok istenen bir kadın sanatçımızı çalıyorum. Göksel'den bir şarkı çalıyorum. Göksel'in 2001 tarihli Körebe albümünden Günün Birinde.

Göksel'den Günün Birinde şarkısını dinledik. Şimdi ise size son yılların gözde genç rap sanatçılarından Semih Cenk'ten bir şarkı çalacağım. Ve Semih Cenk'in hayat hikayesi, başarı hikayesi bence çok ilginç. 2019 yılında O Ses Türkiye'de Hadise'nin ekibine katılıyor Semih Cenk ve böyle Türkiye'de tanınmaya başlanıyor. Sonraki yıllarda şarkı yapmaya devam ediyor. Ama şarkıları dinlenmiyor diye Semih Cenk o kadar stres olmuş ki saç kıran olmuş, saçları dökülmüş. Ve sonra bütün bu stresten sonra bir bakıyoruz Semih Cenk'in izlenme sayısı 100 milyonu geçiyor. Ve hatta 2023 yılında Spotify'da Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı oluyor Semih Cenk. Yani stresten, saç kırandan böyle büyük bir başarıya giden bir yolu var. Ben onu heyecanla takip ediyorum. Semih Cenk'ten Kalpsiz.

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve şimdi Alize Rüzgarı'yla sizi geçmişe götüreceğim. 1975 yılından bir şarkı geliyor. Yasemin Kumral'ın şarkısı. Ve diyor ki Yasemin bu şarkıda: "Bim bam bom, çatlasın tüm dostlar, benim de artık bir sevgilim var." Bir sevgili bulduğu için hissettiği heyecanı ne kadar dürüstçe, ne kadar tatlı anlatmış Yasemin Kumral bu şarkıda. Ve bu şarkı aynı zamanda benim içimi kıpır kıpır eden, çocukluğumdan hatırladığım bazı Yeşilçam filmlerinin de vazgeçilmez şarkılarından biri. Böyle duyduğum an o yüzden beni çocukluğuma, öyle güzel, neşeli, geçmişe, öyle bir döneme götürüyor. Sevgilisi olan ve içi kıpır kıpır olan tüm dinleyicilerime gelsin. Yasemin Kumral'dan Bim Bam Bom.

0: Douglas.
1: Hanımlar, beyler, pazar günümüzü nasıl geçiriyoruz bunu konuşuyoruz. Bir dinleyicim Offenbach'tan Mehmet Bey yazmış. Mehmet Bey şu an bir yandan bahçede çalışıyor, bir yandan da Metropol FM'i dinliyormuş. Başka bir dinleyicim yazmış, o da bir yandan koltuk kaplama yapıyor, bir yandan da bizi dinliyormuş. Size işinizi yaparken işinizin arasında eşlik etmek benim için çok çok büyük bir zevk. Ve biliyorum ki pazar günleri çalışarak geçiren bir sürü dinleyicim var. Ben de pazarları buradayım ve seve seve sizinleyim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi çalacağım şarkı şu an bizi işinden, gücünden dinlemekte olan tüm dinleyicilerime gelsin.

0: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Hanımlar, beyler, efsane bir kadın sanatçımızla devam ediyoruz. Eşsiz, benzersiz sesiyle Hande Yener'den Naber.

Hanımlar, beyler, pazar günümüz nasıl geçiyor, neler yapıyoruz, bunu konuşuyoruz. Bir dinleyicim Berlin'den Murat Bey diyor ki sabah mobilya taşımış, şimdi de sucuk mangala gidiyormuş ve demiş ki bence bunu hak ettim. Ya hak ettiniz Murat Bey, çünkü o yorgunluk, şimdi mangalda atacak olduğunuz o yorgunluk hak edilmiş, böyle bir güzel, bir güzel keyifli bir yorgunluk. Ve mangalda zaten bizim halkımızın en sevdiği pazar klasiklerinden biri. Şimdi o zaman çalacağım bu şarkı Murat Bey'e ve mangal yapmakta olan diğer tüm dinleyicilerime gelsin. Mor ve Ötesi'nin 2001 yılında çıkardığı efsane albüm Gül Kendine'den bu albümün en sevilen şarkılarından biri Daha Mutlu Olamam.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararının ardından tahliye süreci nedeniyle gergin saatler yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmiş. Bu kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede genel merkezin boşaltılmasını ve kendilerine teslim edilmesini talep etti. Kılıçdaroğlu da partililere yaptığı çağrıda yargı görevlileri, emniyet personeli ve kamu görevlilerinin mahkeme kararı doğrultusunda yürüttüğü işlemlere uyulmasını istedi. Sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi. İcra memurlarının mutlak butlan ve tahliye kararını tebliğ etmek için genel merkeze gitmesinin ardından polis ekipleri de tahliye işlemi için harekete geçti. Gün içinde CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve beraberindeki heyet İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Emir, genel merkeze güç kullanılarak girilmemesi yönündeki taleplerini ilettiklerini söyledi. Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra çevik kuvvet ekipleri binaya müdahale etti. Polis ekiplerinin garaj kapısını kırdığı ve içeride nöbet tutanlara biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi. Özgür Özel binadan ayrılırken geri gelmek üzere çıkıyoruz dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da genel merkeze polis zoruyla girilmesinin Türkiye'nin demokratik birikimine zarar vereceğini ifade ederek kurultayın 45 gün içinde toplanması gerektiğini söyledi. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizlere tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Bir yandan da küçük tatlı pazar sohbetleri ediyoruz. Çünkü pazar günleri sohbet etmeden kuru kuru geçmiyor. Demiştim ki ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, pazarınız nasıl gidiyor? Frankfurt'tan dinleyicilerim yazmış, Mehtap Hanım'la eşi Devrim Bey. Mehtap Hanım şu an mantı açıyormuş evin içinde. Devrim Bey de evin dışında bahçede ekme biçme işi yapıyormuş. Ve ikisi de ayrı ayrı radyolardan Metropol FM'i dinliyorlar. İşte böyle iş bölümü yapan, birlikte evi çekip çeviren çiftleri duyunca ben çok mutlu oluyorum. Benim böyle içimi bir tatlı ediyor böyle çiftleri duymak. İkinize de kolay gelsin ve... Bu şarkı Mabel Matiz'den çalacağım. Bu şarkı Mehtap ve Devrim çiftine gelsin.

Mabel Matiz'den A Canım şarkısını dinledik. Şimdi çalacağım şarkı ise Babutsa grubundan geliyor. Babutsa grubu Kıbrıslı Türklerin kurduğu bir grup ve Kıbrıslı Türklerin halk müziğini alıp modern bir tarzda, kendi tarzlarında yeniden yorumluyorlar. Ve grubun ismi olan Babutsa kelimesi ne demek derseniz, Babutsa Kıbrıs'a özgü bir meyvenin ismiymiş. Babutsa'dan tabii güzelim.

0: Alfem hit listesine giren yeni şarkı.
1: Tantaşçı ve Ramon çaldılar.
2: Benim bir kalbim vardı, mutluluktan çarpardı. Çaldılar, çaldılar.
1: Sakiler, şeytan tüyü. Semih Cenk ve Büken, Vur Beni.
3: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

Dializer Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size Hadise ve motive eden hareketli bir düet çalacağım. Şimdi Hadise'yi yıllardır dinliyoruz. Her zaman özgür ruhunu, enerjisini koruyan biri Hadise. Motive de 2000 doğumlu bir rap sanatçımız ve o da bayağı kendine has, kendine özgü bir enerjisi olan biri. Bir röportajında diyor ki Motive, piyasada herkes mavi renkse siz kırmızı olmalısınız. Yani böyle gerçekten hem orijinalle önem veren hem de bunu dile döken genç bir rap sanatçımız. Ve 2026 tarihli bu yepyeni şarkıda Hadise ile Motive'nin enerjisi bir araya geliyor. Ortaya cap canlı harika bir şarkı çıkıyor. Hadise ve Motive'den Labirent.

Hanımlar beyler, yeni şarkımız güzel, sıcak bir yaz günündeymişiz gibi hissettiren bir şarkı. Hani o tatiller olur ya, böyle kumsalda uzanırız, deniz kenarındayız, güneş var tepede. Hiçbir derdimiz yok, böyle hafif bir rüzgar esiyor. İşte tam bu hissi anlatan bir şarkı. Sertab Erener'den Kumsalda.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM, senin radyon.

Mustafa Sandal'ın efsane şarkısı İsyankar'ı genç sanatçı, rap sanatçımız Sefo'dan dinledik. Ve bence çok güzel bir şarkı bu. Böyle genç sanatçılar, usta sanatçıların şarkılarını coverlayınca bazen ortaya gerçekten harika şeyler çıkıyor. Şimdi Türk pop müziğinin minik serçesiyle devam ediyoruz. Size Sezen Aksu'dan bir şarkı çalacağım. Bu şarkı Sezen Aksu'nun geçen ay çıkmış yeni albümünden bir şarkı ve bu albümün ismi Biz de Yeniden Başlarız. Sezen Aksu'nun 71 yaşında yeniden başlamak üzerine bir albüm yayınlaması bence çok ilham verici bir şey. Bana bu şunu düşündürüyor. Demek ki işimizi, yaptığımız şeyi, hayatımızı seviyorsak ona her zaman yeniden başlayabiliriz. Her zaman enerjimizi koruyabiliriz. Bu şarkı dinleyicim Kaptan Mehmet abi ve ailesi için gelsin. Sezen Aksu'dan Aşk Dansı.

Hanımlar, beyler, ben Alize, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün sizlere tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi çalacağım şarkı gerçekten yepyeni bir şarkı. 2 hafta önce çıktı ve sosyal medyada büyük bir ses getirdi. Çünkü hiç beklenmedik, sürpriz bir düet oldu bu şarkı. Son zamanların çok konuşulan genç nesil tarafından ve benim de çok sevdiğim genç kız grubu Manifest'le Türk popunun süperstarı Ajda Pekkan bu şarkıda bir araya geliyor. Manifest seven gençler ve Ajda Pekkan seven yetişkinler, şimdi sesi açın, dinleyin bakalım ne düşüneceksiniz. Fikirlerinizi bana WhatsApp hattımızdan yazarsanız çok mutlu olurum. Manifest ve Ajda Pekkan'dan Hileli.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size çalacağım şarkıyı genelde Teoman'dan dinliyoruz. Teoman'dan dinlemeye alıştık. Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Derseniz, sorarsanız ne demek bu Kupa Kızı, ne demek bu Sinek Valesi diye, Orta Çağ'da Kupa Kızı asiller sınıfını temsil ediyormuş. Sinek Valesi ise köylüler sınıfını temsil ediyormuş. Yani Teoman bu şarkının ismini asil bir kızla köylü bir oğlanın asla olamayacak, gerçekleşemeyecek aşkından almış. Şimdi de Teoman'ın bu şarkısını Buray'ın yorumuyla dinliyoruz.

Hanımlar, beyler, şimdi benden çok istenen bir şarkı çalacağım size. Türk Anadolu müziğinin, Anadolu rock müziğinin efsanesi Erkin Koray'dan geliyor. Erkin Koray'ın 1974 tarihli efsane albümü Şaşkın'dan Fesubhanallah.

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi size benim en sevdiğim kadın sanatçılarımızdan birini çalacağım. Bence Türk müziğinin en güçlü, en kendine has seslerinden biri Ebru Gündeş'ten bir şarkı geliyor. Bu şarkı Ebru'nun 1999 yılının Aralık ayında çıkan Dön Ne Olur albümünden. Yani Türkiye milenyuma girerken, 2000 yılına girerken her yerde bu şarkı çalıyordu. Ve bugün bundan 25 yıl sonra bile bu şarkı hala eşsiz ve efsane bir şarkı. Berlin'den dinleyicimiz Selva Hanım için gelsin. Ebru Gündeş'ten Çingenem.

Hanımlar beyler, Ebru Gündeş'ten Çingenem şarkısını dinledik. Şimdi Türk müziğinin bir başka efsanesi divasıyla devam edeceğiz. Bülent Ersoy'dan bir şarkı çalacağım size. Bülent Ersoy müziğe, şarkı yapmaya 7 yıllık bir ara vermişti ve bir ay önce bu şarkıyla geri döndü. Bence Bülent Ersoy'un sesi, enerjisi yıllar geçtikçe hiç azalmıyor, tam aksine gitgide artıyor. Ben bu şarkıyı çok beğendim. Bülent Ersoy'dan Fragman. Yo.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararının ardından tahliye süreci nedeniyle gergin saatler yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmiş. Bu kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede genel merkezin boşaltılmasını ve kendilerine teslim edilmesini talep etti. Kılıçdaroğlu da partililere yaptığı çağrıda yargı görevlileri, emniyet personeli ve kamu görevlilerinin mahkeme kararı doğrultusunda yürüttüğü işlemlere uyulmasını istedi. Sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi. İcra memurlarının mutlak butlan ve tahliye kararını tebliğ etmek için genel merkeze gitmesinin ardından polis ekipleri de tahliye işlemi için harekete geçti. Gün içinde CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve beraberindeki heyet İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Emir, genel merkeze güç kullanılarak girilmemesi yönündeki taleplerini ilettiklerini söyledi. Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra çevik kuvvet ekipleri binaya müdahale etti. Polis ekiplerinin garaj kapısını kırdığı ve içeride nöbet tutanlara biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi. Özgür Özel binadan ayrılırken geri gelmek üzere çıkıyoruz dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da genel merkeze polis zoruyla girilmesinin Türkiye'nin demokratik birikimine zarar vereceğini ifade ederek kurultayın 45 gün içinde toplanması gerektiğini söyledi. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar, beyler, şimdi size çalacağım şarkıda Türk müziğinin iki efsanesi bir araya geliyor. Süperstar Tarkan ve eşi benzeri olmayan Sibel Can'ın 2007 yılında beraber yaptıkları bir şarkı. Tarkan ve Sibel Can'dan Çakmak Çakmak.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna için önerdiği AB özel statüsü Kiev'de tepkiyle karşılandı. Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği içinde bulunup söz hakkı olmamasının adil olmayacağını söyledi. Merz, hızlı tam üyeliğin mümkün olmadığını belirterek ara bir formül önermişti. Alman hükümeti tam üyeliğin yine hedef olduğunu vurguluyor, ancak Ukrayna eşit üyelik talep ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yürütülen görüşmelerde anlaşmaya büyük ölçüde yaklaşıldığını söyledi. Taslakta ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin kolaylaştırılması ve İran'ın nükleer programı ile ilgili taahhütler yer alıyor. Ancak Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrolünde kalacağını vurguluyor. CHP'nin olağan kurultayına ilişkin soruşturmada 9 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüği soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlenmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Berlin'de oynanan DFB Kupası finalinde Bayern Münih Stuttgart'ı 3-0 yenerek kupaya uzandı. Stuttgart özellikle ilk yarıda yüksek presle Bayern'i zorladı ve birçok fırsat yakaladı. Ancak gol gelmeyince Bayern ikinci yarıda kalite farkını gösterdi. Harry Kane'in 55, 80 ve 91. dakikalarda attığı gollerle Bayern 2020'den sonra ilk kez DFB kupasının sahibi oldu. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size orijinali Tarkan'dan olan çok sevdiğim bir şarkı çalacağım. Tarkan'ın bu şarkısıyla ilgili şöyle bir detay var, güzel bir detay. Bu şarkıyı Yıldız Tilbe yazıyor ve söylemesi için Tarkan'a veriyor. Yani Türk müziğinin iki efsanesinin, Yıldız Tilbe'nin ve Tarkan'ın ortak imzası olan bir şarkı. Kış Güneşi şarkısı. Şimdi çalacağım bu versiyonu da Sakiler grubundan. Sakiler grubu Tarkan'dan bu şarkıyı alıp kendi tarzlarında yeniden yorumluyorlar ve ortaya yine çok güzel bir şey çıkıyor. Sakilerden Kış Güneşi.

Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.

Hanımlar, beyler, bu pazar günü Alize Rüzgarı programının sonuna geldik. Pazar günlerini sizinle birlikte geçirmek, size müzikler seçmek, sizinle değerli tatlı sohbetler etmek benim için çok büyük bir zevk ve çok değerli. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya pazar tekrar görüşmek üzere. Bu haftalık son bir şarkı çalıyorum size. Anadolu rock müziğinin efsanesi Kıraç'tan Endamın Yeter.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna için önerdiği AB özel statüsü Kiev'de tepkiyle karşılandı. Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği içinde bulunup söz hakkı olmamasının adil olmayacağını söyledi. Merz, hızlı tam üyeliğin mümkün olmadığını belirterek ara bir formül önermişti. Alman hükümeti tam üyeliğin yine hedef olduğunu vurguluyor, ancak Ukrayna eşit üyelik talep ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yürütülen görüşmelerde anlaşmaya büyük ölçüde yaklaşıldığını söyledi. Taslakta ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin kolaylaştırılması ve İran'ın nükleer programı ile ilgili taahhütler yer alıyor. Ancak Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrolünde kalacağını vurguluyor. CHP'nin olağan kurultayına ilişkin soruşturmada 9 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüği soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlenmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Berlin'de oynanan DFB Kupası finalinde Bayern Münih Stuttgart'ı 3-0 yenerek kupaya uzandı. Stuttgart özellikle ilk yarıda yüksek presle Bayern'i zorladı ve birçok fırsat yakaladı. Ancak gol gelmeyince Bayern ikinci yarıda kalite farkını gösterdi. Harry Kane'in 55, 80 ve 91. dakikalarda attığı gollerle Bayern 2020'den sonra ilk kez DFB kupasının sahibi oldu. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolunu bulur, kurban vesile olur.
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: hip-hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
1: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Akon'un işi bu, tam ortaya smaç.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Vay anasını sayın seyirciler, vay.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

Kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim. Asla unutma.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: What?
1: Die besten Hip-Hop- und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen-Programm.
2: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan.
3: Bölüm gelir on.

NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulamam.

0: Nefesi kesebilir kick ya da clap. Benim için sorun değil more pop ya da trap. Girer akıl odasına moruk yapamazsın. Bizimle takıl bir saat komadan çıkamazsın. Sordu bana sanki ezberi yok. Hayat seve seve bunu öğretiyor. Bir kere başlat gerisin geri geliyor. Ya da bile bile buna yok çekiyorsun.
1: Bro gel salla.

kulaç, iş güç laf, laf, laf, laf, iş güç laf, laf, laf, laf, iş güç laf, laf, laf, laf, iş güç laf, laf, laf, laf. Yay, valla bebek sana ne denir ki? Yokluk gördük bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedim dedi konum atıyorum gel. Hako harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Dedi konum atıyorum gel. Hako harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Işıkları kapat ve

NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Akon'un işi bu, tam ortaya smaç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç.

0: her serinim.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
3: Was popping my G.

NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: beni vurdun, vurdun aleme. Bu son kadehim, o da varsa şerefe.
1: What? Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Mi cuero, vengan a bailar con verdad.